Posokta, celere. Posokta, posokta, posokta, celere. Posokta taranta, posokta, posokta, posokta.